ma fai nei ona fatu wantu top up ale Digicel I lungo le upenga te fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo iona lafu aise leni ile mai cash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti ma varu atu ile na ole lima ta la. Ele le ile reiti aso teitasi ma e fai ngau fie fo iona e le stalai. Asisiane ile ClickX.com e lafu aise top up ale Digicel. Be lafu aise fo iso tupe ile mai cash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti ma varu atu. Morisi fam talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu tolu.